Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

olursa söndürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat, bırak. İçiyorsak bir sebebi var,

0: geçmem.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Sabahların efendisi. Günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
15: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, güzel bir günaydın, güzel bir çarşamba sabahı ve yine sabahların efendisi %100 canlı yayında. Harika bir çarşamba sabahında yine birlikteyiz. Klişesini kullanan sunuculardan biri olmadığım için ne kadar şanslısınız, farkındasınız değil mi? Birincisi, birlikte değiliz. Artı çarşambanın ne kadar harika olup olmadığı kişiden kişiye değişir. Bu yüzden daha doğal ve gerçekçi olanı şu. Harika bir çarşamba sabahı ve stüdyomda kendimle beraberim. Bu bana yetiyor. Ya size? Dün gece uyuyakalmadan dünyayı ve bugünkü sosyoekonopolitik statümüzü düşünüyordum. Ve evrendeki aklıma hemen şu geldi. Acaba dünyada şu anda kaç tane silikon implantlı insan var diye düşündüm ben bunu. Gerçekten yani bakın şimdi çok evrensel bir yere bağlayacağım konuyu. Mesela herkesin boğulduğunu ve çok büyük bir tufan olduğunu düşünürseniz. Şimdi implantlı olanlar batmayacaklarını varsayarsa. Yani bilmiyorum. Çok bilgisizim bu konuda. Ve dünyada görüntüsüne çok önem veren atıyorum 10 milyon... Çoğu doğal olarak kadın olacağını tahmin ettiğim insan kalırsa, şimdi dünyanın evrendeki statüsü değişir mi? Yani uzaylılar bize şöyle mi bakacak millet? Orası eskiden savaşçı ve ilkel canlıların yaşadığı bir yerdi. Şimdi barış hüküm sürüyor ama... ama ne? Yaşayan herkes ekstradan plastik parçalar implant ettirmiş. Ya burada şakalaşıyoruz millet. Ben estetik cerrahiye ve kozmetik cerrahiye asla karşı olmadığım gibi, bilakis böyle bir fon açılırsa küçük bir bağışta bulunmayı da kabul ederim arkadaşlar, onu söyleyeyim ben. Evet, çünkü herkesin ben de buradayım demeye hakkı olduğunu düşünüyorum ben. Evet, ben de buradayım. Yalnız bak, genç insanlar, yani çok aşırı genç insanlar bu ameliyatları yaptırdığında anlam veremiyorum. Yani bu ameliyatları yapmak için önce bir şeylerin sarkmasını beklemek gerekmiyor mu? Yani ben mi çok cahilim, anlamadım ki. Ya millet, sadece ne bileyim, vücudumuz bize verilmiş bir hediye. Sadece bazı şeylerin boyutlarını beğenmiyorsunuz diye çirkin olmak zorunda değil ki. Üstelik yeni tanıştığınız insanlar sizi hep beğenecektir. İlişkiler uzadı mı beğensizlik başlıyor. O zaman da yeni bir sevgili bulacaksın. Yani böyle ameliyatlar filan, narkoz almalı hiç gerek yok ya. Vallahi billahi. Ha, çok isteyen ikisine de yapsın yani. Önemli değil. Mesela bazen yürüyoruz. Karım diyor ki, ay şunlara bak. Ne güzel el ele tutuşmuşlar. Aha, baş başa yemek yiyorlar. Ya biz de ilk tanıştığımızda el ele tutuşuyorduk. Hatta ona kol atardım, ayağımı atardım. Ama bir sürü şey geçiyor üstünden ya. Bak düşünsene, evliliğimizin 10. yılı, ben tuvaletten bağırıyorum. Tuvalet kağıdı bitmiş, mahsur kaldım kadın. Mahsur kaldım diyorum. Karım da bağırıyor. Birazdan kurur, sabırlı ol, işim var ya. Ya da duşa girişim var diyorum sana. Ya da ne bileyim, o durumun içine girip aşkınıza tuvalet kağıdı uzatıyorsunuz mesela. Sonra 10 dakika sonra... Bu yaşananların ardından el ele tutuşup, yani baş başa romantik bir... Ya sokakta yürürken bak, el tutmana imkan yok. Çünkü zaten evde olanların tartışması sürüyor. Kavga devam ediyor. Ya şey diyor, ya sabahlar efendisi ne yedin Allah aşkına sen ya? Ne yedin ya? Üstelik tuvalete girmeden tuvalet kağıdı almayı aklına getirmedin. Bak hala gözlerim yanıyor ya. Ne yapıyorsun sen ya? Ya karıcığım lütfen ya. Hepimiz insanız. Hepimiz tuvaletimizi yapıyoruz ya. Sen de yapıyorsun görüyorum. Tuvaletin kapısını açık bırakıyorsun ve hiç hoşlanmıyorum bu huyunda. Ya tamam yani kullanma kılavuzunda asla tuvalete gitmez bakımı kolaydır yazmıyor ama. Yani gözümüze sokarak yapındı diye bir şey yazmıyor. Günaydınlar millet. Vallahi billahi siz bunları bir düşünün. Yani söylediğim her şeyin altında bir gerçeklik payı var. Bunu her zaman biliyorsunuz. Neden? Çünkü karşınızda muhteşem bir yaşanmışlık duruyor. Evet. Güzel bir çarşamba sabahı, haftanın tam ortası. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yapmak üzere çarşamba sabahında yine buluştuk. Günaydın mesajlarınız bizim için çok değerli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın. Ya da WhatsApp üzerinden 0533 888 1010 WhatsApp numarasından da bir günaydın mesajı yazarsanız süper olur. Hadi bakalım Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı millet.
8: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: abi. Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet. Ya size anons yapacağım diye dizimi çarptım çok fena. Acıyor. Günaydın Kıbrıs, sabahların efendisi yüzdeyiz canlı yayında. Ve hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dünyamızdaki hayatın bu dönemine denk geldik. Ve dünyanın her döneminde olduğu gibi gelgitler olacaktır. Burada prensip, iyi veya kötü hiçbir şeyin sonsuza kadar devam etmeyeceğini bilip kavramak. Bu program mesela, iyi buluyorsanız da rezalet bir program olduğunu düşünseniz de bir gün sona erecek. Ama bir detay, rezalet bir program olduğunu düşünüyorsanız gerçekten çok ayıp ediyorsunuz. Onu söyleyeyim ben, evet. Yani okey, renkler ve zevkler tartışılmaz ama bence bu program söz konusu olduğu zaman biraz tartışmak gerekir. Gerekir bence. Ya hayır sen. Ya sen nasıl? Sen nasıl 21 senelik başarılı bir radyo şovunu beğenmiyorsun, anlatabiliyor muyum? Daha iyisini mi yaptın kanka? Ha? Pardon yani. Bu işin içinde olup her gün 3000 kelimelik yeni bir komedi programı yazmanın zorluklarını biliyorsun da beğenmiyorsun filan. Ya da ben mi işimi fazla ciddiye alıyorum? Belki de kimsenin pek umurunda değil miyim ben ya? Ha? Ya bak mesela ekmek paramız olmasına rağmen karım her canlı yayınımdan önce hır çıkartıyor mesela. Ya buna biraz anlayış bekliyorum ya. Sizden bekliyorum. Ya millet, dünyanın kaderini de değiştiremeyeceğimi biliyorum. Yani sabun köpüğü gibi uçup giden bir mesleğim var. Eğlencelik biriyim. Eğlenilecek erkek. Evet, ya buna rağmen tam sevgili olunabilecek erkek olduğuma inanan kadınlara denk gelmişim demek ki, değil mi? Aslında daha fazla sevgilim olurdu da eskilerden ayrılmak çok uzun sürdü. Evet, eski sevgililerimin bana olan inancı ve sevgisi yeni sevgili edinme döngümü çok yavaşlattı. Ben onu söylemeye çalışıyorum millet. Ya oysa ki yani hiçbir çaba sarf etmedim bunun için. Boş ümitlerle doldurmadım millet onları. Her zaman, her daim birebir aynı ödüktüm ben ya. Vallahi bak bir kez bile demedim. İşte her şey yoluna girecek tatlım. İşte yok efendim merak etme, şu an berbatız ama çok iyi anlaşacağız. Öpüşüp koklaşmaktan hayatı kaçıracağız filan. Böyle ümitler vermedim ki ben. Ya neden bu kadınlar beni bir türlü bırakmak istemiyor anlamıyorum ya. Ya çok yakışıklı değilim. Radyodan kazandığım para belli. Görgü desen sallanıyor. Aile desen evlerden uzak. Yani tek bir tahminim var. Kadınlar kötü erkekleri sever ya. Ben de ayda 4-5 kez beşer parça kızarmış tavuk yiyorum. Yani kendime karşı çok kötüyüm. Belki o açıdan. Ya mesela karımın kız arkadaşı diyor ki, benim erkek arkadaşım çok kötü bir çocuk. Dövmeleri var, motosiklet kullanıyor ve sürekli sinirli. Hah diyor benim eşim. Benim kocam da ayda 4-5 defa kızarmış tavuk yiyor. Kalp damarları aşırı kullanılmış bisiklet lastiği gibi. Neden yapıyor bunu eşim bir türlü anlamıyorum. Siz anlıyor musunuz beyler gerçekten ya? Hır çıkartmanın anlamı ne? Neden yapıyorlar bunu? Bunun bilimsel bir verisi var mı? Yani kadınlar uyandığında neden gülerek uyanmıyor? Her defasında suratı asık bir kadın. Yok kadınlar güzel ya. Yani ne yapsalar güzel, samimi söylüyorum. Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz, yolculuğa devam ediyoruz. Yanınızda olacağım. Günaydın mesajlarınız gelmeye başladı. Minnettarım, bu sabah da beni yalnız bırakmadığınız için. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Yine söylediğim gibi WhatsApp numaramız 0533-888-1010. Oradan da günaydın mesajı yollayabilirsiniz. Ya da sabahların efendisine direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı almamız lazım millet.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Kıyamam. Bir tubacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
5: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

0: kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Atanel Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atanel'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atanel Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın. Günaydın millet. Nefis bir çarşamba sabahında haftanın tam ortasındayız. Vay be, zaman nasıl akıp geçiyor ya. Samimi söylüyorum, ben dün emekli oldum mu olmadım mı diye bir kontrol etmeye gittim sigortaya. Olmamışım. Yani hem sevindim hem üzüldüm. Çünkü emekli olsaydım artık yaşlanmış olacaktım. Olmadığıma göre birazcık daha gençlik enerjisi üzerimde belirdi bir anda. Evet ya, orada bir hanımefendiyle bir münasebet içerisindeydim. Yani münasebet derken konuşuyorduk, abartmayın. Sordum ben, dedim emekli olmuş muyum olmamış mıyım, onu kontrol etmeye geldim. Hemen bilgilerimi aldı, işte kimlik numaramı aldı falan filan. Baktı, bana bir baktı. Tabii gördü o bendeki gençlik aşısını. Siz dedi emekli olamamışsınız, yaklaşık bir 4-5 seneniz daha var dedi. Ben de buradan duyurmak istiyorum, yani 4-5 sene daha ne yapabilirsem artık. Ay. Emeklilik, vay be. Neyse, konuya dönelim. Erkeğin davranış biçimine sözde bilimle, yani evrensel adıyla pseudoscience denilen şeyle yaklaşanlar hep aynı şeyi iddia ediyorlardı millet. Erkekler mağara devrinde avcıydı. Evet, mağara adamıydılar ve avcıydılar. Kadınlarsa ne bileyim, yani prenses de herhalde diyeceğim ama bahsettiğim dönemde, yani temsili resimlerden gördüğüm kadarıyla kadınla erkeği fiziksel olarak ayırt etmek bile neredeyse imkansız. Yani tabii ağda yok, botoks yok. Yok efendim, aman kaşlarımın arasını alayım da beyim mutlu olsun filan. Öyle dertler olmadığından eminim. Ya ayaklarının sayası kıl kaplıydı kadının ya. Ayaklarının sayası. Neyse, bu erkek avcı kimliğini asla bırakmadı filan gibi teorilerin zırva olduğunu öğrendim millet. O dönem araştırmalarını okudum, oradan anlatıyorum. Kadınlar avcıymış ya. Avcıymış. Bunu daha nasıl anlamışlar? Av silahlarının yanında kadın kemik fosilleri bulmuşlar. Kadın kemiği fosili olduğunu nasıl anlamışlar diye sormayın. Yani yine de nereden baksan erkeğe göre çok daha seksepelli kemikler olduğundan eminim ben. Neyse. Kadınlar mağara devrinde avcıymış, lidermiş. Bu yüzden hiç hurafelere kanmayın, inanmayın, uyarmak istedim. Yani ben sordum kendime ne kadar avcıyım, ne kadar liderim diye. Cevap yarım. Ya ne var ya? Ne var? Hiç olmamasından daha iyi değil mi ya? Söylesenize. Kombos Otomotiv'le keyifli yolculuk devam ediyor arkadaşlar. Muhteşem fırsatlar Kombos Otomotiv tarafından sizlere sunuluyor.

0: Bur yağ araçlar 78.200 TL'den başlayan çok özel fiyatlarla sizi bekliyor. Ya millet, hayat bir kere yaşanır. Lüksü ertelemeyin. Hemen şimdi Kombos Otomotiv Showroom'larının özel bir numarası var. 0533 866 1310'u arayın. Ya da gün içerisinde Kombos Otomotiv Showroom'larına bir uğrayın arkadaşlar. Tüm detayları sizlerle paylaşacaklar. Yeter ki bu fırsatı kaçırmayın. Ve Kombos Otomotiv'le yolunuz her daim açık olsun millet.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eircam mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: Menteşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.

0: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleştir. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: ilk saatin sonuna geldik. Birazdan yepyeni saatte yine burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. 15 saniye sonra tekrar buradayız.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
15: Günaydın.
16: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar, Şahane'de ikinci saatin startını verdik. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Ah ya, durun, bir mesaj geldi. Hemen bakalım, WhatsApp'tan gelen bir mesaj. Şuradan tıkladık. Bakalım ne? Abi günaydın, Icardi'nin gidişine aşkın olayım, aç lütfen demiş. Tamam. Tamam, çalacağım, söz veriyorum. Hani bir anda olduğu için hemen hazırlık yapamadım, kusura bakma, az sonra çalacağım muhakkak, radyoda ol. Bir mesaj daha var, ona bakalım. Sevgili Mehmet abi, 15 saniye dedin, tam 45 saniye sonra yayına geldin. Allah'ım canımı al benim ya. Evet. Günaydınlar Kıbrıs sabahların efendisi, yüzdeyiz canlı yayında, burası Radyo Enerji. Keyifler yerinde millet, ne habersiniz bakalım, neler yaptınız ha? Çarşamba günü oldu. Biriktirdiniz mi 3 milyon doları? Falan. Yani 3 milyon dolar tam olmasına gerek yok. 2.8 olsun, bizim olsun ya. Ya sen hayalini kur. Kurmazsan gerçekleşme ihtimali de yok. Ağlamayan bebeğe meme vermezler kardeş. Hayattan bir şeyler talep edeceksin. Her daim. Çünkü hayat da senden sürekli bir şeyler talep ediyor. Mesela vergi dairesi. Her ay şaşmaz. Peşin gelir vergisi, KDV'si, vasıta vergileri. Ama bir yandan da iyi hissediyorum. Çünkü erkek dediğin biraz yalnız bir canlı. Yani birilerinin sürekli benimle ilgileniyormuş hissini yaşatıyor bana. Evet. Yani mesela karım. Günaydın öpücüğü vermeyebilir. Arkadaşlarım aramaz. Annemle küseriz. Vergi dairesi? Asla. Asla. Aramıza bir soğukluk girmesine izin vermez. Sinirli, uykusuz, mutlu, hiperaktif, hiç fark etmiyor. Biliyorum ki her ayın sonunda beni bir yoklayacak. Evet. En iyi arkadaşım vergi dairesi. Geriye kalan kısımda yalnızım. Öyle öyle. Mesela karım boşayabilir, arkadaşlarım beni terk edebilir. Ama biliyorum ki orada bir yerde beni asla görmezden gelmeyecek. Evet, yani beyannamem, defterlerim açık olduğu sürece benden ilgisini esirgemeyecek. Ya bak, bak yine şartlı sevgi ama ya. Ya defterlerim kapanıp emekli olduğumda acaba bir vergi yoksunluğu çekmeye başlayıp antidepresan tedavisine başlamak zorunda mı kalacağım ya? Ha? Ah neyse. Adım sabahların efendisi. Yani sizin tabii işiniz gücünüz var, bu zırvaları düşünmeye vaktiniz yok. Ama ben... Toplumdaki zırvalama boşluğunu doldurmak için yok muyum zaten? Ya bunun için. Bak, doğru dürüst işi gücü, sıradan yaşamsal defterleri, zevkleri olan %99'un dışında kalan kesimdeyim. Ya benim gibi boş beleş bir %1'lik kesim var. Ama maalesef, yani %1'i küçümsemeyin. Bayağı bir kalabalık. Hepsi benim gibi fonksiyonel değil. Yani benim 21 yıllık bir kariyerim, başarılı bir radyo şovum var. Oysa ki bu %1'lik benim ırkımdan olan boş beleş tiplerin çoğu bir yerlerde toplamda en fazla 3 kişiye hakem kesiyor şu anda. Evet, bomboş ya, bomboş. Ya, ama ciddiyim ha, az önce anlattıklarımda. Yani erkek kadına göre çok yalnız bir canlı. Mesela eşim Eda uyanıyor mesela. Güne başlamadan önce 12 kız arkadaşıyla yarımşar saat telefonda konuşuyor. Yani altısının uçağı düşse hala 3 saat boyunca konuşmak zorunda ya, gerçekten. Yani tabii diğer 6 arkadaşı da o uçakta değilse. Değil mi? Ama ya şaka yapıyorum millet. Allah korusun ya, Allah korusun. Tam yaz tatili dönemi, herkes uçağa biniyor. Korkutmayayım şimdi kimseyi ya. Ya istatistik olarak biliyorsunuz, kullanacağınız her vasıtadan daha güvenli uçak. Ama geçenlerde Amerika'nın en büyük havayolu şirketinin yönetim kurulu başkanı bir açıklama yaptı. Çok büyük bir istihdam çalışması içinde olduklarını, çok sayıda pilotu işe alacaklarını açıkladı. Yani şimdi buraya kadar problem yok. Şimdi sıkı durun. Pilot işe alımlarında önem verecekleri tek nokta, cinsiyet ayrımı, ırk ayrımı yapmadan müthiş bir politik doğrulukla çeşitlendirilmiş istihdam sağlayacak olmaları. Şimdi benim buradan anladığım uçuş süresi, uçuş tecrübesi ve başarılı uçuş sayısına göre değil de bir Çinli, bir Hintli, bir kadın, bir gay, bir bacar, bir cüce, bir şaşı. Ya bakın, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu politik doğruluk meselesi gerçekten çığırından çıkmaya başladı millet ya. Hayır, benim havayolu şirketim olsaydı ve millet linç etseydi sırf Kafkas ırkından beyaz pilotlarınız var, ayrımcılık yapıyorsunuz diye, ben ne yapardım biliyor musunuz? O sırada dinlediğim müziğin sesini biraz daha açardım. O kadar. Ya ne yapayım ya? Kafkas ırkından beyaz erkekler daha iyi uçak kullanıyor, daha başarılı kariyerleri var diye. Ya tabii şimdi başımıza gelmediği için dert etmiyoruz ama düşünebiliyor musunuz? Yarın yan yönetmenim Tolay Çelebi beni arıyor. Sabahların efendisi, hizmetlerin için çok teşekkür ederiz. Ama baskılara daha fazla dayanamayacağız. Linç yemek istemiyoruz. Senin yayınla artık iki çocuk annesi bir adam yapmaya başlayacak diye. Düşünsenize. O devam edecek. Vallahi billahi şaşırmam millet. Vallahi billahi şaşırmam. Neyse şimdilik bir tehlike yok millet. Sabahların efendisi %100 canlı yayında. Araya bir sivip girdi, kusura bakmayın. Şimdi güzel bir şarkıyla yola devam edelim. Günaydın mesajları hala benim için çok önemli. Icardi'nin o güzel şarkısını da çalacağım. Hiç merak etme.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Bir dünya hayal ediyorum milletim. Bu dünyada bütün dinleyicilerim kadın. Ve dinleyen erkeklerin kıskançlık enerjisini hissetmediğim o ideal dünyada, canımdan çok sevdiğim mavi gezegenimizin en zeki yaşam türüne hitap ettiğim o ideal dünyada, şöyle, yani beyler beni linç etmesin hemen, farklı zekalarımız var. Ben şahsen sabahların efendisi olarak bu farklı zekalardan kadınlarınkini beğeniyorum diye beni suçlayabilir misiniz? Şimdi kendime bir soru. Neden? Çünkü kendi kendimi rahatsız etmeyi çok severim. Evet. Kendime soru. Sabahların efendisi. Efendim hayatım. Kadının fiziksel özelliklerini mi daha çok beğeniyorsun, zekasını mı? Tam şey değil mi? Böyle bir erkeği bitirmek için bir kadının sorabileceği sorulardan biri. Evet, tam o zekayla yani. İşte bu yüzden beğeniyorum kadının zekasını zaten. Bu arada fiziksel olarak tabii. Evet, evet. Hadi ama inkar etmeyin. Zeka türünü beğeniyorum diye onu kullanıp hayatıma adapte edebiliyorum anlamına gelmiyor ki. Piramitlere bakar gibi hayranlıkla bakıyorum ben, o kadar ya. Başka bir şey değil. Şimdi size bir soru sorayım mı? Kendime soru sordum, kendimi rahatsız ettim. Şimdi size bir soru ve siz rahatsız olacaksınız, eminim bak. Konumuzun, sorumuzun başlığı asgari ücret. Ya. Merak ediyorum yorumlarınızı. Ne oldu şimdi asgari ücret? Bir saniye bakalım. 61.667. Öyle yazıyor internette. Doğru mu? Asgari mi? Brüt mü bilmiyorum. Ama sizin bu konuyla ilgili düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. WhatsApp üzerinden bana ulaşmanız lazım. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız millet. Yeni asgari ücretle alakalı ne düşünüyorsunuz?
1: Tutulmayanlar enerjide.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
2: Bike, always be with you.

Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

Deniz Aydın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar Şahane'de, nefis bir çarşamba sabahında, haftanın tam ortası. Yine sabahların efendisine denk geldiniz. Ya Rabbim, ne kadar şanslı insanlarsınız. Vallahi bunu bir düşünün ya. Sabahın köründe. Yani mesela Ece Kanvaz'a denk gelseydiniz. Ha? Allah korusun, değil mi? Pekala, Radyo Enerji burası. Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu burası. Ve bu gerçekten artık yani çok uzun süredir böyle. Yani belki de bir süre bu sloganı kullanmasak daha iyi olabilir mi? Yani 10 senedir en çok dinlenen pop müzik radyosu olarak kaldıktan sonra, ya 10 senelik evlilik gibi düşünün ya. Yani 500 bin defa seni seviyorum denmiş. Tamam, fikrimizi değiştirene kadar bir süre bunu söylemesek, ha? Ya bir nadas, bir dinlenme dönemi. Bu yüzden yeni bir slogan belirledim millet. Evet, bir kere yapılacak bu. Son uyarı. 10 senedir en çok dinlenen pop müzik radyosuyuz. Bir değişiklik olana kadar bizden bu konuda bir daha haber alamayacaksınız. Evet. Slogana bak. Manik depresif bir hamster yazmış sanki. Pekala, keyifliyiz. Her zamanki enerjimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Günaydın mesajlarınız da geliyor. Minnettarım, bu sabah da beni yalnız bırakmadınız. Tabii daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu yüzden WhatsApp üzerinden ya da Instagram'dan bir günaydın mesajı yollar mısınız bana? Sponsorum kim biliyorsunuz değil mi? Olympia Seaside. Ya muhteşem bir projeleri var ve muhteşem bir kampanyayla karşımıza çıktı. Hadi anlatayım size birazcık bunu. Hani o hep hayalini kurduğunuz denize sıfır, ah şimdi orada olsam dediğiniz lüks yaşam var ya. İşte o yaşam Olympia Seaside'da başlıyor millet. Hem de çok özel indirimli. Tamam, kime indirimli ama? Herkese değil. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına %10 indirim Olympia Seaside projesinde sizleri bekliyor millet. Ödeme konusunu çok kafanıza takmayın çünkü Olympia Construction hepimizi düşünmüş. Evin kapısını aralamak için sadece %20 peşinat yeterli. Geri kalanı ne olacak derseniz tam 36 ay vade yapıyorlar. Peki ya faiz? Sıkı tutunun, %0 faiz sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. Faiz maiz yok. Sıfır. Yani bildiğin yazıyla sıfır. Yani peşinat minicik, vade uzun, faiz yok. Üstüne bir de %10 Kıbrıslı indirimi. Vallahi bu fırsatı kaçıran sonra çok üzülür, benden söylemesi millet. O yüzden telefonlar kilitlenmeden, hatlar kopmadan hemen yerinizi ayırtın. Hadi yazın numarayı, veriyorum. 0539 111 90 90. Bir kez daha tekrar edelim. 0539 111 90 90'ı arayarak bu konuyla ilgili tüm bilgileri oradan alabilirsiniz. Projeyi merak ediyorsanız www.olympiaconstruction.com adresini ziyaret etmeniz yeterli millet. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
3: Bir ortak geçmişimiz.

enerji, iç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.

0: biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, her yanında,
1: Aveon, Aveon Sigorta. Atanel Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atanel'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atanel Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Sürdürüyoruz. Sabahlar efendisiyiz. Canlı yayında. Ama bu bizim son anonsumuz. Burası Radyo Enerji ve hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Dünyadaki, yani dünyamızdaki hayatın bu dönemine denk geldik. Ve dünyanın her döneminde olduğu gibi gelgitler olacaktır. Burada prensip, iyi veya kötü hiçbir şeyin sonsuza kadar devam etmeyeceğini bilip kavramak. Bu program mesela, iyi buluyorsanız da rezalet bir program olduğunu düşünseniz de bir gün sona erecek. Ha bir detay, rezalet bir program olduğunu düşünüyorsanız gerçekten çok ayıp ediyorsunuz. Evet, onu söylemem lazım. Yani okey, renkler ve zevkler tartışılmaz ama bence bu program söz konusu olduğu zaman biraz tartışmak gerekir. Gerekir bence. Ya hayır sen nasıl 21 senelik başarılı bir radyo şovunu beğenmiyorsun, anlatabiliyor muyum? Daha iyisini mi yaptın kanka? Ha? Pardon yani. Ya bu işin içinde olup her gün 3000 kelimelik yeni bir komedi programı yazmanın zorluklarını mı biliyorsun da beğenmiyorsun filan? Ya da ben mi işimi fazla ciddiye alıyorum? Belki de kimsenin pek umurunda değil miyim ben ya? Ha? Ya mesela ekmek parası olmasına rağmen karım, ekmek paramız olmasına rağmen karım her canlı yayından önce hır çıkartıyor mesela. Ya ben biraz anlayış bekliyorum ya. Sizden bekliyorum ya, sizden. Ya millet, dünyanın kaderini de değiştiremeyeceğimi biliyorum. Yani sabun köpüğü gibi uçup giden bir mesleğim var. Eğlencelik biriyim. Eğlenilecek erkek. Ama buna rağmen tam sevgili olunabilecek bir erkek olduğuma inanan kadınlara denk gelmişim demek ki. Değil mi? Ya aslında daha fazla sevgilim olurdu da eskilerden ayrılmak çok uzun sürdü. Evet, eski sevgililerimin bana olan inancı ve sevgisi yeni sevgili edinme döngümü çok yavaşlattı. Bunu söylemeye çalışıyorum ben. Oysa ki hayır, yani hiçbir çaba sarf etmedim bunun için. Yani boş ümitlerle doldurmadım onları millet. Her zaman, her daim birebir aynı hödüktüm ben ya. Vallahi bak bir kez bile demedim. İşte her şey yoluna girecek tatlım. Yok efendim merak etme, şu an berbatız ama çok iyi anlaşacağız. Öpüşüp koklaşmaktan hayatı kaçıracağız filan. Böyle ümitler vermedim ki ben. Ya neden bu kadınlar beni bir türlü bırakmak istemiyor anlamıyorum ya. Çok yakışıklı değilim. Radyodan kazandığım para belli. Görgü desen sallanıyor. Aile desen evlerden uzak. Yani tek bir tahminim var. Kadınlar kötü erkekleri sever ya. Ben de ayda 4-5 kez beşer parça kızarmış tavuk yiyorum. Yani kendime karşı çok kötüyüm. Belki o açıdan. Mesela karımın kız arkadaşı diyor ki benim erkek arkadaşım çok kötü bir çocuk. Dövmeleri var, motosiklet kullanıyor ve sürekli sinirli. Hah diyor benim eşim. Benim kocam ayda 4 defa kızarmış tavuk yiyor. Kalp damarları aşırı kullanılmış bisiklet lastiği gibi. Evet. Seviyorum ya, ne yapayım arkadaşlar, atın ölümü arpadan olsun mantığıyla. Pekala millet, Olympia Seaside'la Sabahların Efendisi'nin programını kapatıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Her zaman söylediğim gibi beğenilerinizi yönetime, şikayetlerinizi bana. Özellikle bana yapmanız lazım. Ben hallederim çünkü her şeyi. Yönetime bırakırsanız bir de onlardan azar işitirim çünkü. Yarın sabah görüşmek üzere millet.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
3: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: Duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

arttı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Umarım güzel geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kantarcı ben. Çarşamba günü bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Sevilen ses Melike Şahin burada şimdi. Ana ile birlikte çok sevilen bir çalışmaya imza attılar. Söz konusu o şarkı. Gelsen ölür müsün şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enes.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
4: Yaz sezonunun en büyük konserine hazır mısınız?

dinlemeye devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta, ortalama en yüksek hava sıcaklığı ise 41 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarda ise fazla bir değişiklik yaşanmayacağını söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise Köfün ve Simge burada, hit şarkıları yakışıklı, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enes.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son yıllarda dikkat çeken isimlerden biri Sefo burada. Hit şarkısı Kapalı Kapılar'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı çalışmalarla uzun yıllardır dikkat çeken pop müziğin önemli bestecilerinden biri Oğuzhan Koç burada. Düzenlemesi Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan çalışması bitmedi senelerce. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide.

sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

Popüler müziğin hit isimlerini birbiri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Ece Seçkin burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına, sizler tarafından da çok seviliyor. Onlardan biri Körle Şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

kurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin beste fabrikatörü diyebileceğimiz bir isim Serdar Ortaç burada. Yıllar boyu çok özel şarkılarıyla pop müziğe adeta yön verdi. Kış Kış isimli çalışmasıyla şimdi ise Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide. Ayrıldık.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

0: hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen iki ismi Selin ve Mabel Matiz burada, şarkıları yanılır gibi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Wow.

Birbiri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise tarzıyla son döneme damgasını vurmuş isimlerden biri Emre Fel burada. Birçok çalışmasına yer verdik bugüne kadar. Hepsi de çok sevildi sizler tarafından. Şimdi ise yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı bir şarkısını buluşturmak istiyorum sizinle. Yardım et Allah'ımla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

Havası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs, enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Haftanın ortası, günün ortası. Hepiniz hoş geldiniz ve sevdiğiniz şarkılarla bugün de yine sizlerleyiz. 16'ya kadar çok güzel konularım var. Bir yandan da Türkçe pop müziğin en iyileriyle bu güzel yaz gününü neşelendiriyoruz. Motivasyon arttırıyoruz. Haftanın ortasının o tatlı yorgunluğunu, zor kısmını atlatmış olduğumuz o süreçteyiz şu an. Haftanın o ilk zor günleri geçti. Yine bir hafta sonu geldi çattı diyebiliriz. Ve enerji keyfi başladı. Tüm hızıyla devam ediyor.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
0: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp, deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com.
4: Hit müzik burada.
5: Kıbrıs seni dinliyor.
4: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tümümüzüyle devam ediyorken sosyal medya çekilişlerimiz yine yeniden başladı. Harika bir çekiliş sizleri bekliyor sosyal medya hesaplarımıza. Cyprus Express'le birlikte ortak olarak gerçekleştirdiğimiz bir hediyemiz var. Yapmanız gereken katılmanız şartları çok çok basit. Yapmanız gereken şey bu haftanın ilk 5 listesindeki bir numarayı tahmin edeceksiniz. Yani her hafta sonu Pop 20 listemiz yayınlanıyor. Pop 20 listemizin ilk 5'indeki bir numarayı, yani listemizin bir numarasını tahmin edeceksiniz. Yorumlara yazacaksınız. Yorumunuz doğruysa zaten çekilişe katılma fırsatı yakalıyorsunuz ve harika bir hediye çeki sizlerin oluyor. Bu hediye çekini de Cyprus Express'te kullanabiliyorsunuz ve sizleri sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz. Detaylar orada. Enerji keyfi devam ediyor.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyorken şimdi dünyanın dört bir yanından iyi haberlerim var sizlerle buluşturuyorum. Çin dünyanın en büyük yapay güneşini bir saniye boyunca çalıştırmayı başarmış. Fransa donöre ihtiyaç duymadan çalışabilen yapay bir kalp geliştirmiş. New York Moda Haftası gerçek hayvan kürklerinin kullanımı yasaklanmış. İzlanda elektrik üretiminin neredeyse tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyormuş. Nijerya'daki yüzen okul çocukların sel dönemlerinde bile eğitim almaya devam etmesini sağlıyormuş. Meksika'da kadınlar artık parlamentodaki sandalyelerinin %50'sini oluşturuyor. Hintli mühendisler taramaya gerek kalmadan cilt üzerinden tümörleri tespit edebilen bir deri yaması geliştirmiş. Kenya'da 17 yaşındaki kör bir dişi aslan kızlarının onu hiç terk etmemesi sayesinde 5 yıldır hayatta kalmayı başarmış. Avustralya orman yangınlarından etkilenen yabani hayvanları kurtarmak için helikopterlerle tonlarca havuç ve tatlı patates bırakılmış. Fransa satılmayan gıdaların çöpe atılması yerine ihtiyaç sahiplerine bağışlanmasını zorunlu kılan ilk ülke olmuş. Avrupa Birliği yeni telefonlarda değiştirilebilir bataryayı zorunlu hale getirmiş. Brezilya'da köpek veya kedilere kötü muamele edenler 5 yıla kadar hapis cezası alabiliyormuş. İsviçreli bilim insanları atmosfere salınan karbondioksiti doğrudan havadan yakalayabilen tesisler kuruyor. Polonya'da gönüllüler her yıl 18 binden fazla kurbağanın güvenle yolun karşısına geçiyor.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik. Kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken artık böyle hafta sonu yaklaştı diyebiliriz. Ve hafta sonu birbirinden güzel etkinlikler, konserler var tabii ki de her hafta olduğu gibi. O yüzden detaylar, biletler, nerelerde, hangi sanatçılar, hangi etkinlikler var hepsini Gişe Kıbrıs'tan kontrol edebilirsiniz benden söylemesi. Biletlerinizi de güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Hangi sanatçı nerede çıkıyor? Bilet fiyatı ne? Bilete ne dahil ne dahil değil. Ücretsiz biletler, fırsat biletler. Hepsi Gişe Kıbrıs'ta mevcut. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: lazım.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Enerjik bir açılış yaptık. Neyin açılışını yaptık? Yeni saate başladık an itibariyle. Bir saat daha geride kaldı. Çarşamba günündeyiz, gün ortasındayız. 22 Temmuz tarihler ve bugün itibariyle artık Aslan Burçlarının doğum günüymüş. Bütün Aslan Burçlarının doğum günlerini kutluyoruz. Yazın en güzel zaman diliminde doğmuşsunuz diyebiliriz. Radyonuz Enerji'de, Enerji Keyfi'nde keyifli şarkılarla bu güzel yaz gününe devam ediyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona söyle.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: Garantisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlant
1: hayata. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com
4: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene sahnelere dönen, müziğe dönen birçok sanatçı gördük. Birçok rock yıldızı gördük. Hatta dağılan grupların tekrardan bir araya geldiğini gördük, şahit olduk. Yeni şarkılar bile yayınladılar. Model grubundan bahsediyorum ve sahneye dönen en büyük starımız Şebnem Ferah'tı. Ve yine bir sahneye dönme isteğiyle teklif alan bir rock yıldızımız var. Hepinizin tanıdığı Özlem Tekin sessizliğini devasa bir teklifle bozabilir. 94 milyon lira teklif edilmiş sırf sahnelere geri dönsün diye. Henüz kabul etmemiş ama kabul etme ihtimali de varmış. Müziğe dönerse büyük bir olay olacak ama bu kadar ücreti hangi organizasyon ödeyecek, o da tabii ki de merak konusu ama birlikte göreceğiz. Müziğe dönmesini isteriz. Sevdiğimiz şarkıları vardı kendisinin. Radyomuzda da sık sık yer veriyoruz kendisine ve şimdi o meşhur şarkılarından Dağları Deldim radyonuz enerjide.

Kesi sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken sizleri çekilişimize bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda hala devam ediyor. İlk 5 listemizin bir numarasını tahmin edip yorumlara yazacaksınız. Sonrasında Serpilüs Express'ten bir çekiliş bileti, hediye çeki sizlerin oluyor. Detayları sosyal medya hesabımızda videomuzda anlattık. Şimdi Enerji Keyfi devam ediyor.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp, deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: ile enerji keyfi.
1: Son zamanların en chill düeti diyebiliriz. İrem Derici ve Sefo Senden Kalanlar'daydı radyonuz Enerji'de. Yine düetler işbirlikleri önümüzdeki dakikalarda burada olacak. İrem Derici demişken de 25 Temmuz'a yani bu hafta sonu harika bir konser vermeye geliyor. Nereden mi biliyorum? Gişe Kıbrıs'tan biliyorum tabii ki de. Gişe Kıbrıs'ı sık sık takip ettiğim için bu yaz hangi ünlü sanatçılar adımıza konser vermeye geliyor, nereye geliyor hepsine hakimim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Enerji keyfi devam ediyor.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saati karşıladık. An itibariyle şimdi sevdiğiniz şarkılardan oluşan bir mini miximiz sizleri karşılıyor. Enerji keyfi bir saat boyunca daha sizlerle.
0: Enerji mini mix. Corinium sunar.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada. Yo.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
4: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
5: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
6: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
7: Gişekıbrıs.com.
8: Hit müzik burada.
9: Kıbrıs seni dinliyor.
8: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Tüm hızıyla devam ediyoruz bu güzel çarşamba gününde. Türkçe pop'un en iyileriyle yazın ritmini burada bu frekansla birlikte arttırmaktayız. Sevdiğiniz şarkılar ardı ardına sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Enerji Keyfi.
1: Dişe Kıbrıs kaskıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken bizleri Enerji Play aplikasyonumuzdan dinleyenlere de bir selam vermek istedim. Hep böyle diyorlar, sağdan soldan duyuyoruz dinleyicilerimizden, sizleri Enerji Play aplikasyonumuzdan dinliyoruz diye. Nedir bu Enerji Play aplikasyonu? Telefonunuza indirdikten sonra bizi de her yerden dinleyebilirsiniz. İnternetiniz olduğu sürece diğer radyolarımızı dinleyebilirsiniz. Web radyolarımız var. Web radyoları ne demek? Kesintisiz bir şekilde böyle reklamsız, yayıncısız, müzik türlerine göre ayrılan web radyolarımız. Müzik dünyasından haberlerimiz ve podcastlerimiz hepsi sizleri bekliyor. Enerji Play aplikasyonumuzda keyifli bir aplikasyon. Nereye giderseniz gidin yanınızda bizleri de taşıyabiliyorsunuz. Ve şu an 93.1'deyiz.

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Adanın en iyi plajı en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

0: duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com Enerji. 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik an itibariyle. Yarın 13-16 arası bu frekansta buluşmaya devam edeceğiz. Sizleri Türkçe popun en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Fresh, enerji, hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Popüler müzik.

sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

0: Saat söz ettiysek pardon.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

fiyakara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 590 lira. Menü 2 sadece 1090 lira. Menü 3 ise sadece 1890 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister aile

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

0: Kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Ön bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cyprus Express.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Yaz sezonunun en büyük konserine hazır mısınız?

0: Taşınır yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
0: Film başlıyor. Ama bu keyif tek başına olmaz.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Kıpırsın.
1: Kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasaposla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasaposla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasaposa geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: ettin.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Bizim için

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Yeah.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.